tütünümün dumanı. Elimdedir şu aklımın düğmeni. Bak buraya ey zalimin adamı.

Şimdi. Kasig me kupla verse de eshling gel of ron alling o on tefsum tira o vos gri.